0: Evzevien tu fringianen, le navce, zedikane i agredai, paresgaha agri abakure kurdistane. Nha lewe, demsala komkirna tu fringian despekili. Reveberi çandini u daristanan ya paresgaha agri Mehmet Hüseyin Oğluji, dibije, isalle seren sari paresgahi zedetili sed jotkaran le zeviye khu tu fringi çandine.
1: Gördüğünüz gibi burada çok güzel bir
2: İsal derbare fikyanda bu bahaya 6 milyon lira projatiye pekanin. 1.5 milyon lira jotkaran rahatiye dayın, 4.5 milyon lira mayi jijali idareye taybeta parizgeye ve behemahengi liser valitiye ve hatta beşkirin. Dışarçova ve projeye deş sedi hefteyi pence ve alikariye liser rubari 500 hektar jbo hilberina şıtılu pergalin ava dilopan hatına başkirin.
1: Ama sorama sistemlerine
0: Ligor agayan liser ansari parizgah agri liser rubari 5 donum zevi tu fırıngi hatna çandın. Jotkarji hevidikin ve zilatri 150 ton tu fringiyan kom bikin. Jotkareki dinji dibeje, avuj berhemin khud ve dem salida razine u lisar her hektareki torneku 500 kilo tu fringiyan kom dikin.
3: Çiliklerimiz iyi.
4: Teviku çavziri kirna wan zahmete le daha tawan ji başa. Bu aweki gelemperi ej berhemin khud ve dem salida razime u lisar her hektareki از ترنکو 500 کیلوین تورفرانگی کم دیکم.
3: اما
0: نه دنوا بازاره و مارکتین پاریزگاین اگریدا کیلوی اتو فرنگیان در دورا دو دولاران تفروتن. لگور اگایان جده و دم ساله دا جوتکارین کل پاریزگاها اگری تو فرنگی چاندنه لگور پلانین وان اگر او 150 تون تو فرنگی بکنه بازاره و وقت دهات و در دورا Kazancı saf 106 hazar dolar bedes bakın. Tabi ki harcı olan der dora 262 hazar dolar.
5: Hem hatın davya bulten akhwe beminen dına ve khair u khashiyede den baş.

0: alaikum. Ben Kasim. Sema kamim. Sağ da kasa. Allah pahalı. Zar olayım. Ben ne yapayım ben tüzük. Agen nasıl
1: verip ben mamı gidiş.
0: Ya var olasın. Sen yeni kasa yeni. Sen bakalım. Yarın bir tüzük.

Hem de şu mujara panzine des mi bikin? Yani bahayın panzine duhu ki hindet gram bin prastı şikar esatı. Yani panzine normal. İlk ile sıra panzine normal nezki duhu zarat. Ve gele gele gel. Bedinan ilşine ku bahaya panzine beyti erzan kirin cahareka di baha grantır bu. Litreka panzine normal nezki duhu zar dinara lehendek cahar. Teta çavra kirin jiku bahaya panzine grantır jibit. Yani çent bir yer hat neden? Dako ev bahaya ne eve yeşbi kimdir bir beta bet rahatsızlandığını kimdir bet? Le hiç kim ne girin? Her yed bilin bunu da. Düyüp şefe bahayek bi vesbede halki rabi bahayek eti. Düyüp şef baha bilin bi. Ye panzina normal, panzina adi. Bir şey ve ki berçaf ev bahaya bilin bi. Prenge ki kule akire ek litr. Bu hızarı nahsa dinara hata bilin tkirin. Duhu ki bajerin diji 1750 dinar der basker. Ev bahaya ji.

Ava, ev stranan e, evin ser sırayı dür u direjit panzini tena got. Ku ava ekşu aya. Halke de vera behdinan, hind bezar bi aş gazında yedi de zaya sıra gotne el ser sırayın panzini, buhay panzini, de zaya nuandini. Yedi genç yetuveli hatin, cimen, ekteri yetkin. Boy çendi ku, et havara denge wabin. Sıra

Minerin kanalaştı den baş hem bir ana bu peşkeşkirna bultenekke berfrehyan uçan peşici serinüçe mehene. Erişa leser balafırgah Ebu Zuhur ya Edilbe rageşi de nabera Türkiye ve İsrail'e de gor kirye. Medya Amerika'ya jira gand, Serukke Musa de peyvendiyeke telefoni ligel Şeybani Bekaniye. Mamosteyn reveberiya Faser yen Halep ve Afrin'e ku heri davi bi karvanan re vegeryan cihuvarin xwe je kanal heştere ragahandın ev heşt mehen muçeyin xwe ver negirtine u daxwaza yek alikirina revşahpadik.

Tirkiye Bersiva Erişe İsrail'e yen le ser baragaheke asmani ya le Bakure Rojava'ya Suriye da ugot Tel Aviv dixwaze operasyonin tuyen asmani le Suriye rava bike. Biriya çapemeniye ya seru komariya Türkiye de tevna civakiya ekse de dahuyeniyeke nivizki derbare peyama seruk veziri İsrail'e Benjamin Netanyahu ya derbare erişe Suriye veşant. Biriya çapemeniye ya seru komariya Türkiye radegehine iddiayen bevata yen Netanyahu armanj dekin ku erişen asmani yen nekanuni yen lidici serveri u yek parçayı yaka Suriye rava bikin. Biriya çapemeniye ya seru komariya Türkiye derbare hebun yanji nebuna leşkerin Türkiye le Suriye diyar kir tambar kirina ku Netanyahu lidici mekriye Ve niyet ahkaya berdağım kirin politikayen hüeh yen berfereh kirin u be aram kirin lehremeye. De dahkveni de hata gotin tekanerreya aştiya mayinde lehreme eve ko Netanyahu devje politikayen hüeyen erişkar u keyfi berde u reze le kanuna navneteveyi bigre u tekez dike Ankara de alikariya hükmeta Suriye bike da ku aşti arami u geşepedan elevi valati Bicih bike u de re ne de herim ne aram bibe.

0: Ev zevyen tu fringyanın le navçe zedikane ya greday parezgah agri abakuri Kurdistan'e. Nihale ve demsala komkirna tu fringyan despekili. Reveberi çandını udarıstanan ya parezgah agri Muhammed Hüseyin Oğluji de beje. İsallı seren sari parezgahı zedetiri sed jodkaran le zevye xo tu fringi çandını.
1: Gördüğünüz gibi burada çok güzel bir
2: İsal derbare fikyanda buhaye 6 milyon lira proje hatiye pekanin. 1.5 milyon lira jodkaran rahatiye dayın çarp

kısa hizmeti ve herimekir. Pişti rukandına rejime bas. Revşekinun al suri derken. Suriyekinun te hava kırın. Sazenine teviz ne ve suriyetine hava kırın. Meci bir yarda ku em tebli ev suriye nuhbibin. Lisar esasi rekeftina bistu nehimeye çelle. Pevajı ek de speaker. Pevajı ek o sazen me leşkeri ek o kuna gel kuna şeyde me hatna hava kirin. Disa reveberin me idari evlekari jboku binasnama khwa. Tevli sazen ne tevi devlet asuri bibin. Pevajı ek de hat pekirin. Hiro be münasebeti ez dixwazim bêjim ku ev pêvajoya a demişkirinê yê sazên me leşkerî, sazên me evlekarî, sazên me îdarî di nav di hindirî sazên dewletê sazên netewî dewletê de ev pêvajo bi dawî bû, temam bû. Û cemet vurwat pêvajoyekî nû dest pê dike. Diva diva salen buyurda salen davida irişen gelek mezin atın ser herim ama me şerreki ha bunu tınabune da meşandın me herime xo parast li ser banda vaziya me birayin me il herse parçayı kurdistanı ditir hatın ari kareme kirin bi hazaran Kurt geçin kurt hatın gel kasede sekinin o ev herema parastın hezin Kurdistan'ı ile gelme sekinin dibe dibe şerif parastını mezun da bi hazaran kahraman eme ci parçayı Kurdistan'ı ditir şehit ketin cani khodan ve münasebeti Carek edin ez de huzura vada tevayi hevalin me eku hatın Ali Kerim mekirin, gelme sekinin ev herin parastın, ku cani khadan şehit ketin emanat bir res birtinin o em hevaliye koyu ditir spas dikin les kazın veci beycim dve dva pevacu en duhda ev hezin ku hatın Ali Kerim mekirin berka harabun Ulser dakhaza me Lugori plansaziya ke Ulser champing avan Hiro awhez Jive derke bekşiyan U amtkarim bejen Bem herema madat Pe vajoye ki nu Hiro des bedike Gelin me heja Ava bu Panza salın Bunu gelme sekinin. Dışarı parastın da dışarı parastın mezin da gelime buçuk ekho mezin ekho et legal heza mesekinin legal heza me evla kari sekinin ve herim me parast fedakare ki mezin hata kirin ve bhazaran zaru ki hoş şehiddan hevali me bun parça ki cani me bun medve Pevajoy zat fedakare ki mezin kir. Kede ki mezin hata kirin. Birgmiko gelek ke masi meji hebun. Gelek şaştı meji hebun. Leva devcuma ne kari. Dev jeze khu ne kari. Ve gelmet. Ve her man. Ve pişkiri kir. O emhevreci ataru cehiru hatın. İro. Bir vajaya girin despedi ki. Hürürser asasi tebribuni sazin me leşkeri, evlekari, idari, duçerçivan tegresuni da sazin nuh libertten hava kirin. Hürürser navi devleti khabatak temeşandın. Sazi verke kardın eşinin. Le çizik

ben leşkeri eko kuna gel kuna şeyde mi hatna vakirin? Dışarı ve berin mi idari evlekari? Çünkü binasına mahva. Tevli sazi ne tevi devlet asuri ben.